0: 2.7 faiz gelir kazanın. Kalk kartı pulsuz çatdırılma ile online sipariş edin. Etraflı 138. Halkbank, uğurla birlikteyik.
1: ASC Halkbank'ı Merkez Bank'ın 27 Dekabr 2004 yıl tarihli 246 sayılı lisansiyası esasında faaliyet gösterir.
2: Reklam yerleştirme için 050 299 86 39 numarasına zeng edin.

0: Artık Aslıbe'nin yeni mobil tedbikiyle bizi istediğiniz yerde canlı izleyebileceksiniz. Aslıbe, İdman TV, Medeniyet TV, Azerbaycan Radyosu ve Beynəlxalq Radyo. Hamısı bir tedbikde, bir tokunuş uzaklığında. Bunun için mobil cihazlarınızda Android için Play Market, iOS için App Store'dan Aslıbe mobil tedbikini yükleyin.
1: Danışır Bakı.
2: Öten iller nəğmələrdir.

0: Bütün Azerbaycan'a yayılan yegane ses. Azerbaycan Radyosu 105 FM.
1: Diyabet halk arasında şeker değiller. Adı şirin olsa da tadı çok acılı. Statistikaya esasen her bir şahs orta hesabla ilde 90 defa avtomobilini yanacakla doldurur. 45 defa yıldız durur, 8 defa ustaya aparır. Ama bir defa de öz şekerini yoklamır. Ele indi, en yakın klinikaya dön. Ferginde ol. Erken muayene, can kurtarır. Azerbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi.

Bu reklam cemi 20 saniye çekecek. Her gün dünyada binlerle insan herçengle mübarize yaparır. Ona pis hastalığı değiller. Ama en pis hastalığı öz sağlamlığına lagiyetliydi. Erken muayene can kurtarır. Azerbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi.

0: elini göstersin. Bir Bank, Azerbaycan Respublikası'nın Merkezi Bankı'nın 14 Mayıs 2025 tarihli 244 nömerli bank lisansiyası esasında faaliyet gösteren Capital Bank'ın MTA nişanıdır.
1: Deluxe Residence Sibris'de satışa başladı. 20% ilkin ödeniş, 48 aya dek faizsiz daxili kredit imkanıyla. Ulduz 6363 3wdeluxeresidence.az.
2: Tesevvür et, sonsuz deniz panoraması, infinity pool ve gün batımı. Premium Residence Sibris'te yeni hayat dersi. Telefon Ulduz 1122. Premiumresidence.az.
3: Pensiya 600 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Banko Bakuda 13 min manata dək. Üstəlik, zaminsiz, tam onlayn kredit Dost Bank'da var.
4: Bank of Baku 18 fevral 2005 yılı tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
2: Tesevvür et, sonsuz deniz panoraması, infinity pool ve gün batımı. Premium Residence, Sibris'te yeni hayat dersi. Telefon Ulduz 1122. Premiumresidence.az.
5: Elektronika, meşet teknikası, mebel, avtomobil hisseleri. Bütün bunlara ihtiyacın var ama elinde kifayet kadar pulun yoktu. Bir banktan 15 bin manata dek böl öde krediti bu problemini halledir. Tek şahsiyet vesigenle bir bankın partnerlik ettiği çok sayılı mağazalarda krediti resmileştirip alışveriş et. Ödenişi ise 35 aya kadar hisselere böl ver öde. Daha etraflı bir bank çatı.
4: Bir bank, Azerbaycan Respublikası'nın Merkezi Bankı'nın 14 Mayıs 2025 tarihli 244 nömerli bank lisansiyası esasında faaliyet gösteren Capital Bank'ın MTA nişanıdır.
1: Deluxe Residence Sibris'den sakinlere özel akvapark, spa ve fitness merkezi, futbol meydançası, tenis ve padel kortları. Ulduz 6363 3wdeluxeresidence.az.
6: Reklam yerleştirmek için 050 299 86 39 numarasına zeng edin.

0: Senin de yerini bilen olmazsın.
1: Sizinle bir daha da. Azerbaycan Radyosu 105 FM.
2: Reklamlar.
3: Menzil almağa pulun yetmirsə, hisse ise

105 Hekayet. Bir nefer yaşlı cütlüye böyle bir sual verir. Nece oldu ki ne az ne çok 65 yıl bir dam altında yaşadınız? Yaşlı kadın cevap verir. Biz cırık paltarların yamandığı, söküklerin tikildiği, kırıkların tamir edildiği bir zamanda yaşamışız. İstifadeden sonra atıldığı ve yerine tezesinin alındığı bir zamanda yok.

yaşandığından ben tünelerde belanlar güzellerde ananlar mehabbetle dinlenerdi.

0: 77 722 00 00 www.kaspak.az. Kreditlerin seni yok, sen onları idare et. Diğer banklardaki kreditlerini bize getir ve bir bank kreditini 6 faize dek indirimle elde et. Kreditin bir bankta ve daha serfeli olsun. Kampanya 31 Ağustos'ta dek devam edecek. Etraflı mevumat için bir bank tetbiki.
1: Bir bank, Azerbaycan Respublikası'nın Merkezi Bankı'nın 14 Mayıs 2025 tarihli 244 nömerli bank lisansiyası esasında faaliyet gösteren Kapital Bank'ın MTN şartı.
2: Premium Residence, Sipriz layısında. Cemi 15 faiz ilkin ödeniş, 36 ay dahili kreditle menzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122, Premium Residence.az.
3: Deluxe Residence, Sibriz'den Aypara Adası'na açılan esrarengiz mənzərə, şəxsi hovuz, teras və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
4: Reklam yerleştirmek için 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.
3: Ve jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
4: Reklam yerleştirmek için 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.

bütün Azerbaycan'a yayılan yegane ses. Azerbaycan Radyosu 105 FM.

0: O kart Banko Baku ASC'ye mensustu. Banko Baku 18 Fevral 2005 yılı tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
1: Reklam yerleştirme için 050 299 86 39 numarasına zeng edin.

0: elini göstersin. Bir Bank Azerbaycan Respublikasının Merkez Bankı'nın 14 Mayıs 2025 tarihli 244 numaralı bank lisansiyası esasında faaliyet gösteren Capital Bank'ın MTA nişanıdır.
1: Reklam yerleştirme için 050 299 86 39 numarasına zeng edin.

gel ağlasam, sen gidenden yaz ömrümü gar alıp, bu dünyada ne sevmişim, hele yüreğimde mehabbet kalıp. Gel, görmedim o geden seni, gel, unuttum ben neden seni, gel, severim tezeden seni. Gel, o güzel zamanlar kimi gel, sevdalı cavanlar kimi gel, severim tezeden seni. Gel, görmedim o geden seni, gel, unuttum ben neden seni, gel, severim tezeden seni.